Dalga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 4.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları simülasyonda mıyız sorusuna noktayı koydu. Hayır, simülasyonda değiliz. Bilim kurgu eserlerde sık görülen aslında bir bilgisayar simülasyonunun içindeyiz hipotezi Kanada'daki UBS Okanagan Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmayla matematiksel olarak çözüldü. Kanadalı fizikçi Dr. Mir Faisal ve ekibi çalışmalarında evrenin yapısının hiçbir bilgisayar tarafından tam anlamıyla simüle edilemeyeceğini kanıtladı. Faisal, simülasyon evren fikrinin her simülasyonun kendi içinde yeni bir simülasyon yaratabileceği düşüncesine dayandığını söylüyor. Bu da içinde yaşadığımız evrenin orijinal değil, katmanlı bir kopya olduğu anlamına geliyor. Oysa Faisal, bunun bilimsel olarak test edildiğinde imkansız olduğunun görüldüğünü ifade ediyor. Bilgisayarların takip ettiği algoritmik işlemlerle evrenin işleyişi arasındaki farkın incelendiği araştırmada ekip, Gödel'in eksiklik teoremi gibi temel matematiksel kavramları kullanarak evrenin tamamının bir bilgisayar programı tarafından tanımlanamayacağını gösterdi. Modern fiziğe göre madde ve enerji artık Newton'un katı cisim anlayışıyla açıklanmıyor. Einstein'ın genel görelilik teorisiyle uzay zaman doğası değişti. Kuantum mekaniğiyle de bu algı daha da derinleşti. Bugün kuantum kütle çekim teorisi uzay ve zamanın temel olmadığını, çok daha derin bir şeyle, saf bilgiyle ortaya çıktıklarını gösteriyor. Bu bilginin düzlemi fiziksel evrenden çok daha temel bir katmanı oluşturuyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: FM reklam.
1: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji bölümünde HOLEP tedavisi, prostat büyümesi için lazer teknolojisiyle yapılan kalıcı ve güvenli bir yöntemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
0: Küpe FM reklam.

Bir kez daha günaydın sabah haberlerinden herkese. 14 Mayıs Perşembe sabahındayız ve 7.23'ü gösteriyor saatler. Güne böyle hafif yağmur, sonra bulutların arkasından kendini gösterip saklanan güneşle başladık. Trakya'da hava durumu nasıl olacak az sonra aktaralım. Günaydın Trakya.

0: Küpe FM reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
8: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM reklam.

Perşembe gününün havasına bakıyoruz. Parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar özellikle Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olacak. Hatırlatmış olalım. Hava sıcaklığı Trakya'da 19 ile 20 derece arasında değişiyor. Güzel bir bahar havası bugün. Perşembe günü bizi bekliyor. Keyfini çıkarın.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları simülasyonda mıyız sorusuna noktayı koydu. Hayır, simülasyonda değiliz. Bilim kurgu eserlerde sık görülen aslında bir bilgisayar simülasyonunun içindeyiz hipotezi Kanada'daki UBS Okanagan Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmayla matematiksel olarak çözüldü. Kanadalı fizikçi Dr. Mir Faisal ve ekibi çalışmalarında evrenin yapısının hiçbir bilgisayar tarafından tam anlamıyla simüle edilemeyeceğini kanıtladı. Faisal, simülasyon evren fikrinin her simülasyonun kendi içinde yeni bir simülasyon yaratabileceği düşüncesine dayandığını söylüyor. Bu da içinde yaşadığımız evrenin orijinal değil, katmanlı bir kopya olduğu anlamına geliyor. Oysa Faisal, bunun bilimsel olarak test edildiğinde imkansız olduğunun görüldüğünü ifade ediyor. Bilgisayarların takip ettiği algoritmik işlemlerle evrenin işleyişi arasındaki farkın incelendiği araştırmada ekip, Gödel'in eksiklik teoremi gibi temel matematiksel kavramları kullanarak evrenin tamamının bir bilgisayar programı tarafından tanımlanamayacağını gösterdi. Modern fiziğe göre madde ve enerji artık Newton'un katı cisim anlayışıyla açıklanmıyor. Einstein'ın genel görelilik teorisiyle uzay zaman doğası değişti. Kuantum mekaniğiyle de bu algı daha da derinleşti. Bugün kuantum kütle çekim teorisi uzay ve zamanın temel olmadığını, çok daha derin bir şeyle, saf bilgiyle ortaya çıktıklarını gösteriyor. Bu bilginin düzlemi fiziksel evrenden çok daha temel bir katmanı oluşturuyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Ehliyet kullanımında yeni döneme geçiliyor. Süre değişiyor. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet düzenlemesinde yeni dönem başlıyor. 65 yaşını dolduran sürücüler ehliyetlerini her 3 yılda bir yenilemek zorunda kalacaklar. 80 yaş üstü içinse bu süre 2 yıla indiriliyor.

Mayıs ayında neredeyse yarıladık 14 Mayıs Perşembe sabahında yeni saatimize. Hande Yener'in şarkısıyla ulaşalım yeni saatimizin başında. Hava durumunu bir kez daha aktarayım sizlere. Sonrasında da Türkiye'deki sigara kullanımına, sigara alışverişlerine, sigara yasaklarına ilişkin çok önemli gelişmeler kapıda, bunu aktaralım.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
5: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
7: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın. Mayıs ayının ortasındayız neredeyse. 14 Mayıs Perşembe sabahından Küpe FM'den herkese günaydın. Güzel bir gün diliyorum hepinize. Biliyorsunuz Küpe FM güzel şarkılar çalıyor, duyuyorsunuz. Bu güzel şarkılara bir günün hava durumunu ilave edelim bakalım. İş planlayanlar ona göre yapsınlar. Parçalı bulutlu, çok bulutlu hatta bugün. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olacak. Bugün cam sildirmek isteyenler ya da araçlarını katmak isteyenler, bu planlarınızı gözden geçirmenizde fayda var. Bu yağmurda bunları erteleseniz daha iyi olur sanki.

0: Mesut FM reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
3: Gross Marketim Tansaş.
4: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
7: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
8: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
10: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 Nisan ayı boyunca takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
11: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
12: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Yeni tütün yasağı gündemde. 2028 yılına kadar hayata geçirilmesi planlanıyor. Önemli değişiklikler planlanıyor. Sigara içenler artık rastgele bir açık alanda sigara içemeyecekler. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda meclise sunulacak olan 41 maddelik yeni taslağın detayları belli olmaya başladı. Restoran, kafe benzeri yeme içme mekanlarında açık alanlarda sigara içilmesi yasaklanıyor. Plajlar, spor salonları, çocuk parkları ve kültürel alanlarda da buna benzer yasak söz konusu. Açık alanlarda rastgele sigara kullanımı yerine sadece belirli teknik şartlara uygun özel alanlarda, mesela bina girişlerine en az 10 metre mesafede olan özel dizayn edilmiş yerlerde sigara içilmesine izin verilecek. Kapalı alanların yanı sıra kış bahçeleri ya da yarı açık, mesela açılıp kapanır tenteli olan yerlerde de sigara yasaklanıyor. Elektronik sigara ve nargile de aynı kapsam dahilinde yasaklanıyor. Önemli değişikliklerden bir tanesi de sigara satışlarının nakit parayla artık yapılmasının yasaklanması ve sadece kredi kartıyla yapılması. Japonya'da da benzer bir durum uygulanıyor. Böylece kimlik doğrulamayla 18 yaş altına sigara satışının yasaklanması hedefleniyor. İhlal durumundaysa uygulanan idari para cezaları 100 katına kadar arttırılacak.

0: FM reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
4: Gross Marketim Tansaş.
5: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için pistlerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler. Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şabankaya 0544 841 06 29.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444 81 84. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor, duyuyorsunuz. Milyonlarca kez tıklanıyor dijital platformlarda. Hadise ile Motive'nin yaptığı bu şarkı son dönemin en iyi şarkılarından bir tanesi. Saatler 8.39'u gösteriyor. Az önce özellikle 65 yaşını dolduran ve 80 yaşı üstündeki sürücüleri yakından ilgilendiren bir haberimizi aktarmıştık. Yine sürücülerimizi yakından ilgilendiren bir son dakika gelişmesini aktaralım sizlere, ama bu kez İstanbul yönünden Edirne istikametine otobandan gitmekte olan sürücülere bir hatırlatma yapacağız. Hadımköy ile Kumburgaz arasında, Çatalca civarında ya bir yol çalışması var ya bir kaza var. Orada trafik şu anda durmuş durumda. Eğer bu anonsu duyuyorsanız ve o istikameti kullanacaksanız, henüz vakit varken alternatif yol seçeneklerine eğer tercih etmek gibi bir olanağınız varsa bunu tercih edebilirsiniz. Sizin için kolaylık olur. Bir daha hatırlatalım. Otobanda İstanbul'dan Edirne istikametine doğru Hadımköy-Kumburgaz arasında Çatalca civarında ya bir yol çalışması var ya bir kaza var. Trafik oralarda şu dakikalarda durmuş durumda. O istikameti kullanan değerli dinleyicilerimiz bize bu son dakika bilgisini aktardı. Biz de size aktarmış olalım. Günaydın.

1980'li yılların pop sound'unu hatırlatan şahane bir işbirliğinde Madrigal ve Hande Yener'in egosuna kulak verdik. 80'li yıllardaki Eurovision şarkılarını da anımsatmıyor değil. Eurovision demişken biz de hatırlatalım hemen. Viyana'da gerçekleştirilen Eurovision şarkı yarışmasının ikinci yarı final elemesi bu gece gerçekleştirilecek. YouTube Eurovision kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz. Eğer unutursanız ya da işiniz olursa akşam 22 dolaylarında örneğin daha sonrasında da izleyebilirsiniz Eurovision'un YouTube kanalından. Bu arada evvelki gün gerçekleştirilmişti ilk yarı final elemeleri de ve büyük final Eurovision'da cumartesi gecesi gerçekleştirilecek.

Kuryeler 2 gün sonra kontak kapatmaya hazırlanıyor. Siparişleriniz gelmeyebilir. Uyaralım. Türkiye'de faaliyet gösteren kuryelere yönelik yeni bir uygulama başlıyor. Bizim reklamlarımızda da Uyar SRC kursu bu konuyla ilgili hatırlatmalarını yapıyor bir süredir. Onun için sadece güzel şarkıları ve güncel haberleri dinlemekle kalmayın. Küpe FM reklamlarından da çok faydalanabilirsiniz. Neyse, konuya dönelim. Türkiye'de faaliyet gösteren kuryelere yönelik SRC ve psikoteknik belgesi alma zorunluluğu getirildi biliyorsunuz ve bu sürenin de sonuna geliniyor. Sektör temsilcileri SRC belgesi olmayan kuryelere ceza kesileceğini söylüyor ama kuryelere bu bilgilendirmenin zamanında ve yeterli yapılmadığından da şikayet ediyorlar. Dolayısıyla 2 gün sonra kuryeler kontak kapatacaklar bu durumu protesto etmek amacıyla. Dolayısıyla siz 2 gün sonra kargo bekliyorsanız, yemek siparişi verecekseniz bu hizmetlerde aksamalar olabilir.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyük baş, küçük baş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
5: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
4: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
6: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
7: Başak Ticaret Arçelik'ten süper fırsat. Arçelik çeyiz paketleri 65 bin liradan başlayan fiyatlarla. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
0: Küpe FM reklam.

Mayıs ayına veda etmeye hazırlandığımız 14 Mayıs Perşembe sabahında yeni saatimizde Afra ve Sefo'nun birlikte seslendirdikleri bu güzel şarkıyla ulaşalım. Yeni saatimizin başında hava durumunu bir kez daha aktaracağız. Günaydın Trakya, gününüz güzel geçsin.

olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
5: You add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
7: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından

içinde başka şık yoktu. Gömlekte karışık çok yanardık, Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim

Yeni saatimizden günaydın bir kez daha herkese. Parçalı ve çok bulutlu bir güne uyandık. Bölge geneli bugün aralıklı ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Özellikle Çanakkale'nin doğusu dikkat, yağışlar buralarda yerel kuvvetli olacak. Hava sıcaklığı Trakya'da ilerleyen saatlerde 19-20 derece dolaylarında.

0: FM reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.

0: Minos'a gel al.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Dünya Kupası coşkusu Çetinler Arçelik mağazalarında. Büyük ekran TV alımlarında kahve makinesi hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Ajansların son dakika olarak geçtiği haberi aktaralım sizlere. Yaklaşık 3 dakika önce abonelerine son dakika gelişmesi olarak aktarıyor. Gazeteci diyebildiğimiz Rasim Ozan Kütahyalı, yorumcu da çünkü aynı zamanda televizyonda. Rasim Ozan Kütahyalı yasa dışı bahis operasyonu dolayısıyla gözaltına alınmış.

0: değil.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
3: Gross Marketim Tansaş.
4: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent Dr. Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji bölümünde füzyon biyopsisi, prostat kanseri şüphesinde kullanılan gelişmiş bir tanı tekniğidir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
8: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
9: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444 81 84. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
10: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
11: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kabaklı Köyü, 0542 258 4334.
1: Küpe FM reklam.

0: Sabah haberleri Perşembe sabahı sona eriyor ama günün gelişmelerini saat başı haber bültenlerimizden takip edebilirsiniz. Öte yandan Küpe FM Instagram hesabından da takip etmeyi lütfen unutmayın. Hem güncel haberler hem de eğlenceli içerikler oradan sizlerle buluşuyor olacak. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
2: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları simülasyonda mıyız sorusuna noktayı koydu. Hayır, simülasyonda değiliz. Bilim kurgu eserlerde sık görülen aslında bir bilgisayar simülasyonunun içindeyiz hipotezi Kanada'daki UBS Okanagan Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmayla matematiksel olarak çözüldü. Kanadalı fizikçi Dr. Mir Faisal ve ekibi çalışmalarında evrenin yapısının hiçbir bilgisayar tarafından tam anlamıyla simüle edilemeyeceğini kanıtladı. Faisal, simülasyon evren fikrinin her simülasyonun kendi içinde yeni bir simülasyon yaratabileceği düşüncesine dayandığını söylüyor. Bu da içinde yaşadığımız evrenin orijinal değil, katmanlı bir kopya olduğu anlamına geliyor. Oysa Faisal, bunun bilimsel olarak test edildiğinde imkansız olduğunun görüldüğünü ifade ediyor. Bilgisayarların takip ettiği algoritmik işlemlerle evrenin işleyişi arasındaki farkın incelendiği araştırmada ekip, Gödel'in eksiklik teoremi gibi temel matematiksel kavramları kullanarak evrenin tamamının bir bilgisayar programı tarafından tanımlanamayacağını gösterdi. Modern fiziğe göre madde ve enerji artık Newton'un katı cisim anlayışıyla açıklanmıyor. Einstein'ın genel görelilik teorisiyle uzay zaman doğası değişti. Kuantum mekaniğiyle de bu algı daha da derinleşti. Bugün kuantum kütle çekim teorisi uzay ve zamanın temel olmadığını, çok daha derin bir şeyle, saf bilgiyle ortaya çıktıklarını gösteriyor. Bu bilginin düzlemi fiziksel evrenden çok daha temel bir katmanı oluşturuyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Ülke genelinde yerel çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar devam ediyor. İstanbul'da sağanakların şiddetini artırarak devam edeceği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump 8,5 yılın ardından Çin'e tarihi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Çin'e gelen ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından resmi törenle karşılandı. Çin Devlet Başkanı Xi, iki ülkenin rakip değil ortak olması gerektiğini söyledi. Nisan ayında cari dengede iyileşme beklediklerini duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mayıs'ta ise uzun bayram tatilinin etkisiyle geçici bir bozulma yaşanabileceğini söyledi. Meteorolojinin uyarılarının ardından Edirne'de sağanak yağış etkisini gösterdi. Kent genelinde etkili olan yağmur nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte zor anlar yaşadı.
2: Spor.
3: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni 2-1 yenen Trabzonspor finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Şampiyon Barcelona La Liga'nın 36. haftasında deplasmanda Deportivo Alaves'e 1-0 mağlup oldu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 43 kuruş, 1 euro 53 lira 35 kuruş, gram altın 6854 liradan, çeyrek altın 11138 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 17, Çanakkale 19, Kırklareli 20, Edirne 21 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sun.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize keyif dolu sabahlar. Takvimler 14 Mayıs Perşembe'yi gösteriyor. Haftanın yorgunluğunu geride bırakmaya başladığımız, hafta sonunun kokusunu aldığımız o harika sabahtayız. Önümüzdeki birkaç saat boyunca kahvenize, çayınıza, yolculuğunuza eşlik edeceğiz. Spotify Türkiye en iyi 50 listesine ilk gününde 1.323.490 dinlenmeyle doğrudan birinci sıradan giriş yapan, YouTube'da da henüz ilk 24 saatini tamamlayan, anlamadan 4 milyon izlenmeye yaklaşarak platformlar genelinde dikkat çöken bir açılış performansı sergileyen Hileli isimli parçayla Manifest ve Ajda Pekkan radyolarınızda.

0: FM reklam.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
8: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
9: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
10: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.
11: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı.

0: reklam.
1: Kurbanın zahmeti bizim, bereketi sizin olsun. Biçen Market'te hisseli kurbanlıklar 29.750 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik garanti bonus kredi kartına 3 taksit fırsatıyla. Hem de kesim, paylama, paketleme ücretsiz. Detaylı bilgi Biçen Market'te. Biçen Market Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız, Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
0: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle

0: Karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 Yan Yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531-937-7275.
1: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler, büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Küpe FM Reklam.

Trafikte olanlara sabır, işbaşı yapanlara kolaylık, henüz uyanamayanlara ise buz gibi bir şarkı borcumuz olsun. Hadi sesi biraz daha açın, en sevdiğiniz ritimlerle Perşembe gününe devam ediyoruz. İzmir Tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda sahne alan, yoğun ilgi gören Gecede, Ali Cabbar, Nalan, Tırnağın Kırılmasın, Kor ve Can Dostum gibi hit parçalarını seslendiren, sahne performansı ve dinleyicisiyle yaptığı

14 Mayıs Perşembe gününden hepinize merhaba. Baharın o kendine has kokusunun pencereden içeri süzüldüğü, vaktin biraz daha yavaş aktığı bir saatteyiz. Koç Üniversitesi bahar şenliğinde enerjisiyle geceye damga vuran dansçıları ve ekibiyle yüksek tempolu müzikal bir şov sunan, performansıyla izleyenleri büyüleyen Ya Habibi Budur, Soygun Var gibi hit şarkılarını hep bir yazdan söyleten, gecedeki en büyük sürprizi ise sallı olan, binlerce kişinin eşlik ettiği performansta adeta yer yerinden oynatan, sahneleri güçlü dönüş yapan Atiye konuğumuz oluyor.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
1: Kurban İsmet Besi çiftliğinden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi çiftliğinde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 4334.
3: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar gece yarısı itibarıyla tabelalara yansıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Dünya iklim krizinin penceresinde en sıcak yıllarını yaşarken bilim dünyasından daha yıkıcı olan Süper El Niño uyarısı geldi. Uzmanlara göre dünya önümüzdeki 2 yıl boyunca modern tarihin en çalkantılı ve sıcak iklim takvimlerinden birini yaşamaya hazırlanıyor. Kürtler elinde sınır güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla alınan 17 insansız hava aracı ilgili birimlere teslim edildi. Vali Uğur Turan bu yeni teknolojik araçlarla sınır denetimlerinin çok daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütüleceğine inandığını söyledi.
2: Spor.
3: Fransa Lig 1'de şampiyon üst üste 5. kez Paris Saint-Germain oldu. Deplasmanda Lens'i 2-0 mağlup eden Luis Enrique'nin öğrencileri bitime bir hafta kala mutlu sona ulaştı. İtalya Kupası finalinde Inter, Lazio'yu 2-0 devirerek şampiyonluğa ulaştı. Serie A şampiyonluğunun ardından kupayı da müzesine götüren Milano ekibi bu zaferle birlikte 2025-2026 sezonunu çifte kupayla tamamlamayı başardı. Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 43 kuruş, 1 euro 53 lira 35 kuruş, gram altın 6854 liradan, çeyrek altın 11138 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 17, Çanakkale 19, Kırklareli 20, Edirne 21 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sun.

Haftanın temposu yükselirken takvimler 14 Mayıs Perşembe'yi gösteriyor. Bir kahve kokusu, hafif bir rüzgar ve yeni umutlarla başlayan bir gün. Belki biraz yorgunsunuz ama hala hafta sonuna giden yolun en güçlü virajındayız. Bugün kendinize küçük bir iyilik yapmayı unutmayın. Mersin Kültür Yolu Festivali'nde Suli sahilinde sahne alan, müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festival alanında Aşk Beni Yendi, Kimseler Bulamasın Bizi ve Ay Gibi sevilen parçalarını festival alanının dolduran hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren, enerjik sahne performansıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatan Oğuzhan Koç radyolarınızda.

0: Domino's'a gel al.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Aa,

0: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
0: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: NAR Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda NAR Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. NAR Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selim Paşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selim Paşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316. Selim Paşa Çarşı Kebap. Selim Paşa Çarşı'da Postane yolunda.
9: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet, çocuk cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
10: Küpe FM reklam.

Perşembe demek artık hafta sonunun ayak sesleri demek. Sabah mamurluğunu üzerinizden atın çünkü bugün enerjiyi yükseltiyoruz. Trafikte olanlara sabır, işte olanlara kolaylık, aşık olanlara bolca güzel mesaj diliyoruz. Müziğin sesini biraz daha açın çünkü bugün modumuz devam et, vazgeçme diyor. Merakla beklenen 5 şarkılık yeni EP'si Oynak Bir Şeyleri dinleyiciyle buluşturan roman müziği motiflerini modern prodüksiyon dokunuşlarıyla birleştiren Abo, Hiç içine Bir Baby, Çözemezler ve Sen Oyna Gülüm şarkılarının tüm söz ve müziklerine kendi imzasını atan, modern pop, arabesk ve roman tınılarını kendine has tarzıyla harmanlayan Tekir radyolarınızda şimdi.

0: Reklam.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
2: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
4: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 Nisan ayı boyunca takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

haftanın yorgunluğunu hissederken aynı zamanda biraz daha dayan diyen bir tarafımız var. Eğer şu an yalnız hissediyorsanız bilin ki aynı şarkıda buluşan binlerce insan var. 90'lardan bu yana hem kendi yorumladığı şarkılar hem de Türk pop müziğine kazandırdığı unutulmaz bestelerle geniş bir repertuara imza atan, kariyerinin 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamayı sürdüren ve Ümit Sayın albümünün yeni teklisi Ya Sen Gidip Deyi Bengü'yle yeniden yorumlayan sanatçıya kulak veriyoruz.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları simülasyonda mıyız sorusuna noktayı koydu. Hayır, simülasyonda değiliz. Bilim kurgu eserlerde sık görülen aslında bir bilgisayar simülasyonunun içindeyiz hipotezi Kanada'daki UBS Okanagan Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmayla matematiksel olarak çözüldü. Kanadalı fizikçi Dr. Mir Faisal ve ekibi çalışmalarında evrenin yapısının hiçbir bilgisayar tarafından tam anlamıyla simüle edilemeyeceğini kanıtladı. Faisal, simülasyon evren fikrinin her simülasyonun kendi içinde yeni bir simülasyon yaratabileceği düşüncesine dayandığını söylüyor. Bu da içinde yaşadığımız evrenin orijinal değil, katmanlı bir kopya olduğu anlamına geliyor. Oysa Faisal, bunun bilimsel olarak test edildiğinde imkansız olduğunun görüldüğünü ifade ediyor. Bilgisayarların takip ettiği algoritmik işlemlerle evrenin işleyişi arasındaki farkın incelendiği araştırmada ekip, Gödel'in eksiklik teoremi gibi temel matematiksel kavramları kullanarak evrenin tamamının bir bilgisayar programı tarafından tanımlanamayacağını gösterdi. Modern fiziğe göre madde ve enerji artık Newton'un katı cisim anlayışıyla açıklanmıyor. Einstein'ın genel görelilik teorisiyle uzay zaman doğası değişti. Kuantum mekaniğiyle de bu algı daha da derinleşti. Bugün kuantum kütle çekim teorisi uzay ve zamanın temel olmadığını, çok daha derin bir şeyle, saf bilgiyle ortaya çıktıklarını gösteriyor. Bu bilginin düzlemi fiziksel evrenden çok daha temel bir katmanı oluşturuyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küp FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Ülke genelinde yerel çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar devam ediyor. İstanbul'da sağanakların şiddetini artırarak devam edeceği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump 8,5 yılın ardından Çin'e tarihi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Çin'e gelen ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından resmi törenle karşılandı. Çin Devlet Başkanı Xi, iki ülkenin rakip değil ortak olması gerektiğini söyledi. Nisan ayında cari dengede iyileşme beklediklerini duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mayıs'ta ise uzun bayram tatilinin etkisiyle geçici bir bozulma yaşanabileceğini söyledi. Meteorolojinin uyarılarının ardından Edirne'de sağanak yağış etkisini gösterdi. Kent genelinde etkili olan yağmur nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte zor anlar yaşadı.
1: Spor.
3: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni 2-1 yenen Trabzonspor finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Şampiyon Barcelona La Liga'nın 36. haftasında deplasmanda Deportivo Alaves'e 1-0 mağlup oldu.
1: Finans.
3: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 45 lira 43 kuruş, 1 euro 53 lira 35 kuruş, gram altın 6854 liradan, çeyrek altın 11138 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 17, Çanakkale 19, Kırklareli 20, Edirne 21 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Günün en ışıklı saatinden hepinize selamlar. Bir Perşembe klasiğinde yine Küpe FM frekanslarındayız. Öğle molasının o en keyifli dakikalarında kahvenizin kokusuna eşlik eden melodilerle buradayız. Hafta sonu bir adım kala vitesi biraz düşürüp kaliteden ödün vermeyen bir seçkiyle ruhumuzu dinlendiriyoruz. Günün geri kalanına en şık notaları bırakmak için yayındayız. Sevda Çiçeği ile başladığı profesyonel müzik yolculuğunda Doktor, Araba ve İstanbul gibi hitleriyle dijital platformlarda 30 milyonun üzerinde dinlenmeye ulaşan Ragıp Nari'nin bu kez Galaksi ve Peri şarkılarıyla yüz milyonlarca izlenmeye imza atan ödüllü sanatçı Ece Muma ile güçlerini birleştirdiği Şu Yaşamak Bizi Öldürüyor parçası şimdi Küpe FM frekanslarında.

0: Reklam. Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
0: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Küpe FM reklam.

Perşembe öylesinden stüdyodan kucak dolusu sevgiler. Nasıl gidiyor gününüz? Hafta sonu gelse de bir nefes alsak diyenleri duyar gibiyiz. Merak etmeyin, şurada cumaya ne kaldı ki? Bugün öğleden sonrayı biraz daha çekilir kılmak, o yoğun çalışma temposuna bir mola vermek için harika bir playlist hazırladık. Perşembe mesaisini keyfe dönüştürüyoruz. İlk andan itibaren dinleyici içine çeken yapısıyla öne çıkan, akılda kalıcı nakaratıyla etkisini güçlendiren, karakteristik müzikal çizgisini daha belirgin bir şekilde ortaya koydukları En Güzel Hatamsın isimli parçayla alternatif indie rock müziğinde kendine özgü tarzıyla öne çıkan Evden Uzak radyolarınızda şimdi.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerde sen böyle yokuş su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
7: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
8: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
9: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Bir alışveriş, iki büyük keyif. Seçili şarjlı süpürge alımına özel, yanında kahve makinesi hemen hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
10: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
11: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent Dr. Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
12: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'dan anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Mayıs ayına özel bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
4: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
6: Küpe FM reklam.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Ancak cuma sabahıysa saatler tam onu işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. 6 yıl aradan sonra sahnelere dönecek olan 3 Haziran'daki konser bileti 12 dakika içerisinde tükenen, yoğun ilgi sonrası 27 Haziran'da da bir konser daha vereceğini açıklayan Şemden Ferah'la hepinize mutlu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küp FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar gece yarısı itibarıyla tabelalara yansıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Dünya iklim krizinin penceresinde en sıcak yıllarını yaşarken bilim dünyasından daha yıkıcı olan Süper El Niño uyarısı geldi. Uzmanlara göre dünya önümüzdeki 2 yıl boyunca modern tarihin en çalkantılı ve sıcak iklim takvimlerinden birini yaşamaya hazırlanıyor. Kürtler elinde sınır güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla alınan 17 insansız hava aracı ilgili birimlere teslim edildi. Vali Uğur Turan bu yeni teknolojik araçlarla sınır denetimlerinin çok daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütüleceğine inandığını söyledi.
1: Spor.
3: Fransa Lig 1'de şampiyon üst üste 5. kez Paris Saint-Germain oldu. Deplasmanda Lens'i 2-0 mağlup eden Luis Enrique'nin öğrencileri bitime bir hafta kala mutlu sona ulaştı. İtalya Kupası finalinde Inter, Lazio'yu 2-0 devirerek şampiyonluğa ulaştı. Serie A şampiyonluğunun ardından kupayı da müzesine götüren Milano ekibi bu zaferle birlikte 2025-2026 sezonunu çifte kupayla tamamlamayı başardı.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 43 kuruş, 1 euro 53 lira 35 kuruş, gram altın 6854 liradan, çeyrek altın 11138 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 17, Çanakkale 19, Kırklareli 20, Edirne 21 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Das ist ein Bier.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.

Perşembe öğleninden herkese merhabalar. Hafta sonuna doğru adım adım ilerlerken müzikal takınız. Kup FM'de en iyi ve en yeniler sizlerle buluşmaya devam ediyor. Gündüz yolculuğumuzu bugün Ezel'le başlattık. Yepyeni şarkısı Kaybet açılış şarkımız oldu. Ve sıradaki konuğumuz Zeynep Bastık. O da yepyenilerinden Misafir'le konuğumuz olacak.

0: FM reklam.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316 Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
3: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili klima ve beyaz eşya alımına derin dondurucu hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
0: Küpe FM reklam.

1990'lı yıllarda Pınar Aylin'den dinlediğimiz bir şarkıydı. Ya Sen Gidip de Ümit Sayın ve Bengü ortak çalışması olarak bugünlerde bir kez daha bizlerle buluştu efendim. Bugünün dikkat çeken haberlerinden bir tanesini şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. 65 yaş üstü sürücüler Türkiye'de her 3 yılda bir sağlık raporu alarak ehliyetlerini yenilemek zorunda kalacakmış. 80 yaşını aşan vatandaşlar içinse bu süre 2 yıla indirilecek şeklinde bir haber şu son birkaç saattir sosyal medyada sık sık karşımıza çıkıyor. Galiba yerinde bir karar olur diye düşünüyorum. Çünkü insanoğlu yaşlandıkça bazı konulardaki yetenekleri malumunuz zayıflıyor. Şöyle bir tekrar gözden geçirilmesinde fayda olabilir. Gündüz yolculuğumuzda şimdi yine bu ortak çalışma dinleyeceğiz. Bu sefer Oğuzhan Koç'la Çağrı Tel Kıvıran'a kulak veriyoruz. Şarkıları bitmedi sen her harcam.

0: Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
7: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
8: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
9: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
10: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
11: Çeri.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.

Teşekkürlerimiz Hadise bu güzel şarkısı için. Albümünde öne çıkan şarkılardan bir tanesi olmakta bu güzel şarkı. Gündüz yolculuğumuza Türkiye saatleri 13.35 ve en iyileri aynı zamanda en yenileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Mustafa Sandal Saygı 1 organizasyonunun videosu yayınlandı. Ve bu organizasyonda ön plana çıkan şarkılardan bir tanesi Zinet Sen'in En Kötü İhtimalle şarkısıydı. Fakat dijital platformlara düşmediği için, bize gönderilmediği için bu şarkıların stüdyo kayıtları böyle çok fazla konser, tezahürat işte vesaire alkış gibi sesleri olduğu için çalamadığımız bazı şarkılar vardı. İşte nihayet tertemiz sesler elimize ulaştı ve o unutulmaz performanslardan Zinet Sarı yorumuyla En Kötü İhtimalle Mustafa Sandal Saygı bir gecesinden şimdi Küpe FM'de sizlerle.

0: selam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Şimdi makarna severlere bir haberimiz var arkadaşlar. Milano IULM Üniversitesi Beyin ve Davranış Laboratuvarı araştırmacıları makarna tüketiminin duygusal ve bilişsel iyilik hali üzerinde olumlu etkiler bıraktığını açıklamış. Gluten intoleransı bulunmayan 25-55 yaş arası 40 kişinin katıldığı çalışmada katılımcılar makarna yedikten sonra belirgin bir

biçimde daha iyi hissettiklerini ifade etmişler. Araştırma grubunun %40'ı rahatlama ve moral artışı yaşadığını bildirmişler.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları simülasyonda mıyız sorusuna noktayı koydu. Hayır, simülasyonda değiliz. Bilim kurgu eserlerde sık görülen aslında bir bilgisayar simülasyonunun içindeyiz hipotezi Kanada'daki UBS Okanagan Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmayla matematiksel olarak çözüldü. Kanadalı fizikçi Dr. Mir Faisal ve ekibi çalışmalarında evrenin yapısının hiçbir bilgisayar tarafından tam anlamıyla simüle edilemeyeceğini kanıtladı. Faisal, simülasyon evren fikrinin her simülasyonun kendi içinde yeni bir simülasyon yaratabileceği düşüncesine dayandığını söylüyor. Bu da içinde yaşadığımız evrenin orijinal değil, katmanlı bir kopya olduğu anlamına geliyor. Oysa Faisal, bunun bilimsel olarak test edildiğinde imkansız olduğunun görüldüğünü ifade ediyor. Bilgisayarların takip ettiği algoritmik işlemlerle evrenin işleyişi arasındaki farkın incelendiği araştırmada ekip, Gödel'in eksiklik teoremi gibi temel matematiksel kavramları kullanarak evrenin tamamının bir bilgisayar programı tarafından tanımlanamayacağını gösterdi. Modern fiziğe göre madde ve enerji artık Newton'un katı cisim anlayışıyla açıklanmıyor. Einstein'ın genel görelilik teorisiyle uzay zaman doğası değişti. Kuantum mekaniğiyle de bu algı daha da derinleşti. Bugün kuantum kütle çekim teorisi uzay ve zamanın temel olmadığını, çok daha derin bir şeyle, saf bilgiyle ortaya çıktıklarını gösteriyor. Bu bilginin düzlemi fiziksel evrenden çok daha temel bir katmanı oluşturuyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 sonuna ilişkin enflasyon ara hedefinin %16'dan %24'e yükseltildiğini açıkladı. ABD'li iş insanlarıyla Pekin'e giden ABD Başkanı Donald Trump'la Çin lideri Xi Jinping, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusunda anlaştı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Mavi Vatan için yeni yasanın yolda olduğunu, iç hukuk mevzuatındaki eksikliklerin giderileceğini söyledi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, buğdayın maliyetinin kilogram başına 20 liraya ulaştığını belirterek çiftçilerin emeğinin karşılığını alması için fiyatların bu seviyenin altına düşmemesi gerektiğini vurguladı.
2: Spor.
3: Galatasaray Gabonlu futbolcu Mario Lemina ile 1+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Bu sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası dahil toplamda 39 maçta forma giyen Lemina 3 gol 2 asistlik performans sergiledi. FIFA Gaziantep Futbol Kulübü Gençler Birliği ve Ankara Gücü'ne 3 dönem transfer yasağı cezası verdi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 43 kuruş, 1 euro 53 lira 35 kuruş, gram altın 6854 liradan, çeyrek altın 11138 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 17, Çanakkale 19, Kırklareli 20, Edirne 21 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: estamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
2: Boy, in fact, coming up next up.

Manifest ve süperstarımız Ajda Pekkan'ı bir araya getiren son dönemlerin iddialı şarkılarından Hileli radyolarınızaydı. 14.07 Türkiye saatleri, müzikal takınız Küpe efendim. Şimdi bir ortaklık daha dinleyeceğiz. Birkaç yıl öncesine doğru şöyle bir uzanacağız Gülşen ve Edis'le beraber.

0: Kazan Domino's'a gel al. Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
1: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat. Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın. Belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC. Doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
2: Sıcaklar bastırmadan Çetinler Arçelik'ten Arçelik klimanızı alın, avantajlı fırsatları kaçırmayın. Anında serinlik, ücretsiz keşif, hemen teslim, hızlı montaj. Üstelik yanında derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

0: reklam.
1: Kurbanın zahmeti bizim, bereketi sizin olsun. Biçen Market'te hisseli kurbanlıklar 29.750 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik garanti bonus kredi kartına 3 taksit fırsatıyla. Hem de kesim, paylama, paketleme ücretsiz. Detaylı bilgi Biçen Market'te. Biçen Market Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM.
0: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Küp FM'de gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Aynur Aydın bizlerleydi. 1980'li yılların başlangıcından, aslında tam da 1980 yılında dünyaya gözlerini açmış sevgili Aynur Aydın. O zamanki adıyla Batı Almanya'da dünyaya gelmiş. İyi ki de gelmiş diyelim, bu güzel şarkıları bizlerle buluşturmuş. Gökhan Özen ve Demet Akın'la devam edeceğiz. Güzel bir ortak çalışma. Benden sorulur sıradaki şarkımız.

0: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
1: Gross Marketim Tansaş.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316 Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet ve teknolojik ürünlerde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de Eski Devlet Hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi de Lüleburgaz'da.
5: Küpe FM reklam.

Son zamanların başarılı rapçilerinden Poizi, Uyuyamadın Değil Mi ile radyolarınızdaydı. Bengü Beker'le devam edeceğiz. O da son yılların yükselen müzikal değerlerinden bir tanesi. Özellikle de Mabel Matiz'in desteğiyle büyük işlere imza attı. Birlikte ortak çalışmaları da var. Bir Yol Bu isimli harika bir albüm de paylaştı bizlerle. Bu albümden güzel bir şarkı dinleyeceğiz Defterli. Yeni çalışmalarını merakla beklerken işte Bengü Beker ve Defterli bugün gündüz yolculuğumuzda sıradaki konuğumuz.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam.

Soyuner'in yepyeni albümü Ruh Hastası'ndan kesin bilgi. Derya Ulu ortak çalışmasıyla bizlerleydim. Yine bir ortak çalışmayla bugünkü programımızı noktalayacağız. Gündüz yolculuğumuzda son konuklarımız Simge ve Zeki Arkun olacak. Sonrasında haber merkezimizdeyiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Ülke genelinde yerel çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar devam ediyor. İstanbul'da sağanakların şiddetini artırarak devam edeceği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump 8,5 yılın ardından Çin'e tarihi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Çin'e gelen ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından resmi törenle karşılandı. Çin Devlet Başkanı Xi, iki ülkenin rakip değil ortak olması gerektiğini söyledi. Nisan ayında cari dengede iyileşme beklediklerini duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mayıs'ta ise uzun bayram tatilinin etkisiyle geçici bir bozulma yaşanabileceğini söyledi. Meteorolojinin uyarılarının ardından Edirne'de sağanak yağış etkisini gösterdi. Kent genelinde etkili olan yağmur nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte zor anlar yaşadı.
2: Spor.
3: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ni 2-1 yenen Trabzonspor finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Şampiyon Barcelona La Liga'nın 36. haftasında deplasmanda Deportivo Alaves'e 1-0 mağlup oldu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 43 kuruş, 1 euro 53 lira 35 kuruş, gram altın 6854 liradan, çeyrek altın 11138 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 17, Çanakkale 19, Kırklareli 20, Edirne 21 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

FM'den iyi günler. 14 Mayıs Perşembe gününde müzik keyfinde birlikteyiz. Edirne'de sahne alan Gece Yolcuları ile başlıyoruz. Türk rock müziğinin sevilen gruplarından gece diyoruz. Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Gece Yolcuları üyeleri Edis İlhan ve Uğur Aslan Türkoğlu yıllar önce mezun oldukları Trakya Üniversitesi'nden diplomalarını yıllar sonra sahnede aldı. Yağışlı havaya rağmen alanı dolduran üniversiteliler Gece Yolcuları'nın sevilen şarkılarına hep bir ağızdan

0: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selim Paşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selim Paşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316. Selim Paşa Çarşı Kebap. Selim Paşa Çarşı'da Postane yolunda.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Küpe FM reklam.

rock müziğinin efsane ismi Teoman, Cihangir sokaklarında samimi açıklamalarda bulundu. Kariyeri boyunca binlerce kez sahneye çıkan ünlü sanatçı, bu yaz hayatında bir ilki yaşayacağını müjdeleyerek hayranlarını heyecan dolu bir bekleyişe bıraktı.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Müzik dünyasında pop türündeki şarkılarıyla öne çıkan şarkıcı Sinan Akçıl'ın A Milli Takım için yazdığı marşın nakarat kısmı ilk kez dün yayınlandı. Sanatçının paylaştığı nakarat sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

0: PFM reklam.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53. We'll be right back.

0: hesaplarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
0: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende. We'll be right back.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Kurban İsmet Besi çiftliğinden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi çiftliğinde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
2: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM.
6: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Gazapizm'in 16 Mayıs'ta gerçekleşecek İzmir konseri öncesinde futbol heyecanı yaşanacak. 56 yıl sonra yeniden Avrupa kupalarının kapısına gelen Göztepe'nin Samsunspor deplasmanındaki tarihi maç dev ekranda olacak. Konser öncesinde binlerce kişi maçı takip edecek.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Gurbetçi Dilara, açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Herkes nerede, senin kalbin hep herkes nerede, uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları simülasyonda mıyız sorusuna noktayı koydu. Hayır, simülasyonda değiliz. Bilim kurgu eserlerde sık görülen aslında bir bilgisayar simülasyonunun içindeyiz hipotezi Kanada'daki UBS Okanagan Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmayla matematiksel olarak çözüldü. Kanadalı fizikçi Dr. Mir Faisal ve ekibi çalışmalarında evrenin yapısının hiçbir bilgisayar tarafından tam anlamıyla simüle edilemeyeceğini kanıtladı. Faisal, simülasyon evren fikrinin her simülasyonun kendi içinde yeni bir simülasyon yaratabileceği düşüncesine dayandığını söylüyor. Bu da içinde yaşadığımız evrenin orijinal değil, katmanlı bir kopya olduğu anlamına geliyor. Oysa Faisal, bunun bilimsel olarak test edildiğinde imkansız olduğunun görüldüğünü ifade ediyor. Bilgisayarların takip ettiği algoritmik işlemlerle evrenin işleyişi arasındaki farkın incelendiği araştırmada ekip, Gödel'in eksiklik teoremi gibi temel matematiksel kavramları kullanarak evrenin tamamının bir bilgisayar programı tarafından tanımlanamayacağını gösterdi. Modern fiziğe göre madde ve enerji artık Newton'un katı cisim anlayışıyla açıklanmıyor. Einstein'ın genel görelilik teorisiyle uzay zaman doğası değişti. Kuantum mekaniğiyle de bu algı daha da derinleşti. Bugün kuantum kütle çekim teorisi uzay ve zamanın temel olmadığını, çok daha derin bir şeyle, saf bilgiyle ortaya çıktıklarını gösteriyor. Bu bilginin düzlemi fiziksel evrenden çok daha temel bir katmanı oluşturuyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Şişli'de Müzeyyen adlı tiyatro oyunu düzenlenecek. Kadıköy Halk Tiyatrosu'nun yazmış olduğu oyun yarın saat 19.30'da Önder Yılmaz Tiyatro sahnesinde gerçekleşecek.

0: Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 sonuna ilişkin enflasyon ara hedefinin %16'dan %24'e yükseltildiğini açıkladı. ABD'li iş insanlarıyla Pekin'e giden ABD Başkanı Donald Trump'la Çin lideri Xi Jinping, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusunda anlaştı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Mavi Vatan için yeni yasanın yolda olduğunu, iç hukuk mevzuatındaki eksikliklerin giderileceğini söyledi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, buğdayın maliyetinin kilogram başına 20 liraya ulaştığını belirterek çiftçilerin emeğinin karşılığını alması için fiyatların bu seviyenin altına düşmemesi gerektiğini vurguladı.
2: Spor.
3: Galatasaray Gabonlu futbolcu Mario Lemina ile 1+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Bu sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası dahil toplamda 39 maçta forma giyen Lemina 3 gol 2 asistlik performans sergiledi. FIFA Gaziantep Futbol Kulübü Gençler Birliği ve Ankara Gücü'ne 3 dönem transfer yasağı cezası verdi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 43 kuruş, 1 euro 53 lira 35 kuruş, gram altın 6854 liradan, çeyrek altın 11138 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 17, Çanakkale 19, Kırklareli 20, Edirne 21 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Ediz sezonun ilk Harbi Açık Hava konseriyle sevenleriyle buluştu. Aralarında Serkan Keskin, Meriç Aral, Yeşim Salkım, Merve Boluğur, Esra Ruşan ve Salman Tin gibi ünlü isimlerin de olduğu müzikseverler gece boyu Ediz şarkılarıyla

0: FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerde değil, sen böyle yokuş su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 Nisan ayı boyunca takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
8: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
9: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
10: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
9: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
11: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
10: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Gülden 11 bölümlük yeni projesinin açılışını Ceren Sagu ile yaptı. Her konuğa özel şarkı hediye eden sanatçının Sagu ile seslendirdiği Kahrolsun Öyle Aşka çalışması yayınlanmasının ardından dijital listelerde hızla üst sıralara yükseldi.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigortalık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
7: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
8: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

ünlü şarkıcı Emre Aydın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Edirne'de sahne alacak. Salı günü saat 21'de başlayacak konser Şehit Assubay Ömer Halis Demir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'nda olacak.

0: selam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

rock müziğinin efsanevi grubu Ayna 30. yılını 20 şarkıdan oluşan özel bir albümle kutluyor. Uzun süredir merakla beklenen albümün açılışı Teoman'ın yeniden yorumladığı Denizi Bulana Kadar şarkısıyla gerçekleşti.

0: FM reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
5: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
6: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi, çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam.

Yalnız bugün Zeynep Bastıklı olsun. Yarın saat 15'te yepyeni şarkılarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mesut'le müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
1: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar gece yarısı itibarıyla tabelalara yansıdı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 sonuna ilişkin enflasyon ara hedefinin %16'dan %24'e yükseltildiğini açıkladı. ABD'li iş insanlarıyla Pekin'e giden ABD Başkanı Donald Trump'la Çin lideri Xi Jinping, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusunda anlaştı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Mavi Vatan için yeni yasanın yolda olduğunu, iç hukuk mevzuatındaki eksikliklerin giderileceğini söyledi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, buğdayın maliyetinin kilogram başına 20 liraya ulaştığını belirterek çiftçilerin emeğinin karşılığını alması için fiyatların bu seviyenin altına düşmemesi gerektiğini vurguladı.
2: Spor.
4: İtalya Kupası finalinde Inter, Lazio'yu 2-0 devirerek şampiyonluğa ulaştı. Serie A şampiyonluğunun ardından kupayı da müzesine götüren Milano ekibi bu zaferle birlikte 2025-2026 sezonunu çifte kupayla tamamlamayı başardı. FIFA, Gaziantep Futbol Kulübü, Gençler Birliği ve Ankara Gücü'ne 3 dönem transfer yasağı cezası verdi.
2: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 43 kuruş, 1 euro 53 lira 35 kuruş, gram altın 6854 liradan, çeyrek altın 11138 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'desiniz. 14 Mayıs 2026 Perşembe gününde beraberiz. Ben Mehmet Ali. Hepiniz hoş geldiniz. Ama 988'de startı veriyoruz. Her zamanı geriye bizlerle şimdi.

0: Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet ve teknolojik ürünlerde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi de Lüleburgaz'da.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
0: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
3: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mıçıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 63 16. Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
4: Küpe FM reklam.

Radyonuz Küpe FM'de sırada bu kez müzik dünyasının en önemli isimlerinden birisi, rock müziğin efsanesi sevgili Şebnem Ferah burada olacak. Bu arada 6 yıl sonra yeniden sahnelere dönme kararı aldı Şebnem Ferah. Bu radikal kararını da verirken binlerce kişinin hayali bir yandan da yarım kaldı çünkü Şebnem Ferah'ın satışa çıkar çıkmaz biletleri tükendi. 12 dakika içinde tamamen bitti sevgili dinleyiciler. O yüzden hayali yarıda kaldı dedim binlerce kişinin. 3 Haziran'da İstanbul'da bir konser verecek. Akabinde de yine Haziran ayı içerisinde 27 Haziran'da İstanbul'da konser verecek sevgili Şebnem Ferah. Hakikaten biletler için 120 binden fazla kişi sıraya girmişti. İlk konserde olduğu gibi ikinci konserin biletleri de dakikalar içinde bu arada tükenmiş sevgili dinleyiciler. Yoğun bir ilgi var Şebnem Ferah'a elbette bu noktada. Ve onu şimdi gelin Mayın Tarlası ile dinleyelim. Şebo'yu, rock müziğin önemli ismi Küpe FM'de.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
8: Gross Marketim Tansaş.
9: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
10: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
11: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
12: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'da buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları simülasyonda mıyız sorusuna noktayı koydu. Hayır, simülasyonda değiliz. Bilim kurgu eserlerde sık görülen aslında bir bilgisayar simülasyonunun içindeyiz hipotezi Kanada'daki UBS Okanagan Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmayla matematiksel olarak çözüldü. Kanadalı fizikçi Dr. Mir Faisal ve ekibi çalışmalarında evrenin yapısının hiçbir bilgisayar tarafından tam anlamıyla simüle edilemeyeceğini kanıtladı. Faisal, simülasyon evren fikrinin her simülasyonun kendi içinde yeni bir simülasyon yaratabileceği düşüncesine dayandığını söylüyor. Bu da içinde yaşadığımız evrenin orijinal değil, katmanlı bir kopya olduğu anlamına geliyor. Oysa Faisal, bunun bilimsel olarak test edildiğinde imkansız olduğunun görüldüğünü ifade ediyor. Bilgisayarların takip ettiği algoritmik işlemlerle evrenin işleyişi arasındaki farkın incelendiği araştırmada ekip, Gödel'in eksiklik teoremi gibi temel matematiksel kavramları kullanarak evrenin tamamının bir bilgisayar programı tarafından tanımlanamayacağını gösterdi. Modern fiziğe göre madde ve enerji artık Newton'un katı cisim anlayışıyla açıklanmıyor. Einstein'ın genel görelilik teorisiyle uzay zaman doğası değişti. Kuantum mekaniğiyle de bu algı daha da derinleşti. Bugün kuantum kütle çekim teorisi uzay ve zamanın temel olmadığını, çok daha derin bir şeyle, saf bilgiyle ortaya çıktıklarını gösteriyor. Bu bilginin düzlemi fiziksel evrenden çok daha temel bir katmanı oluşturuyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yüksek öğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
0: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar gece yarısı itibarıyla tabelalara yansıdı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 sonuna ilişkin enflasyon ara hedefinin %16'dan %24'e yükseltildiğini açıkladı. ABD'li iş insanlarıyla Pekin'e giden ABD Başkanı Donald Trump'la Çin lideri Xi Jinping, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusunda anlaştı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Mavi Vatan için yeni yasanın yolda olduğunu, iç hukuk mevzuatındaki eksikliklerin giderileceğini söyledi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, buğdayın maliyetinin kilogram başına 20 liraya ulaştığını belirterek çiftçilerin emeğinin karşılığını alması için fiyatların bu seviyenin altına düşmemesi gerektiğini vurguladı.
2: Spor.
3: İtalya Kupası finalinde Inter, Lazio'yu 2-0 devirerek şampiyonluğa ulaştı. Serie A şampiyonluğunun ardından kupayı da müzesine götüren Milano ekibi bu zaferle birlikte 2025-2026 sezonunu çifte kupayla tamamlamayı başardı. FIFA, Gaziantep Futbol Kulübü, Gençler Birliği ve Ankara Gücü'ne 3 dönem transfer yasağı cezası verdi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 43 kuruş, 1 euro 53 lira 35 kuruş, gram altın 6854 liradan, çeyrek altın 11138 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2.299.900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 5053.
5: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selim Paşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selim Paşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mıçıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316. Selim Paşa Çarşı Kebap. Selim Paşa Çarşı'da Postane yolunda.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
3: Gross

0: Sen Domino's'a gel al.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
7: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
8: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
9: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
10: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
11: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 Nisan ayı boyunca takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
12: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Dünya Kupası coşkusu Çetinler Arçelik mağazalarında. Büyük ekran TV alımlarında kahve makinesi hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
13: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız, Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
3: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
4: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

herkese keyifli akşamlar diliyoruz. Haftanın dördüncü iş günü noktalanıyor ve birçoğumuz hala yollarda. Onlara da güzel bir perşembe akşamı diliyoruz Küpü FM'den. 14 Mayıs akşamında noktalıyoruz efendim. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleydim. Yarın saat 17'de haftanın son eve dönüş keyfini gerçekleştireceğiz. Ama öncesinde güzel bir ilkbahar akşamı Küpü FM'de sizi bekliyor. Şimdi Zeynep Bastık zamanı Zor Radyonuz'da.

olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba. Yepyeni bir günün daha akşamında güne veda da her zaman olduğu gibi en iyilere eşlik etmek üzere sizlerleyim, buradayım ve tabii ki ne yapıyoruz efendim? İlk şarkıyla başlatıyoruz programı.

0: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
1: Gross Marketim Tansaş.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 4334.
4: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
1: Küpe FM reklam.

APO ile yeraltı ile devam edelim. Listelerde çıkışını sürdürüyor. Tıpkı dizisi gibi bu senenin herhalde en çok izlenen yeni dizisi yeraltı dizisidir. Biliyorsunuz baya da bir konuşuluyor. Ömrüm diyen o Uras Kaygılaroğlu'nun güzel sevilen karakteriyle ve tabii ki bunlar sadece dizi olduğu için biliyorsunuz bu dizilerin konuları falan da çok özellikle son dönemlerde birazcık irdelendi ve bir takım sahnelerin daha az olmasına karar verildi. O yüzden biraz aşkı daha yoğun yaşıyorlar. Özellikle bu tarz bir dizi için diyebiliriz. Ve işte Yeraltı ile devam ediyoruz.

0: reklam.
1: Kurbanın zahmeti bizim, bereketi sizin olsun. Biçen Market'te hisseli kurbanlıklar 29.750 TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik garanti bonus kredi kartına 3 taksit fırsatıyla, hem de kesim, paylama, paketleme ücretsiz. Detaylı bilgi Biçen Market'te. Biçen Market, Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Blok 3 ile Kusura Bakmayla devam edeceğiz. Bugün de hatırlatacağım, Instagram'da bizleri ekleyebilirsiniz. Tabii ki efendim Instagram'da takip listenize bizleri ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz zaman ne oluyor? Bizlerden haberdar oluyorsunuz. Radyonuzdan, programlardan, konuklardan ve her şeyden. Ve bunun yanı sıra efendim her zaman olduğu gibi www.kupefm.com.tr'den de bizleri dinleyebilirsiniz. Tüm akıllı cihazlarınıza kaydedin ve işte Blok 3 Kusura Bakma.

0: FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
0: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'dan anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Mayıs ayına özel bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Küpe FM reklam.

Pınar Aylin'le Yalvaramam'la devam edelim. Güzel bir Pınar Aylin şarkısı 90'lara götürecek bizi. Doğum gününde İstanbul'a gelmiş Pınar Aylin. Bugün 54 oluyor bu çocuk demiş. Neden çocuk diyor? Çünkü içimizdeki çocuk hiç ama hiç ölmüyor. Bence de harika bir şey, ölmesinde zaten. Nihayetinde onu kaybedersek bütün heyecanımızı kaybediyoruz hayata dair. Ve işte Pınar Aylin Yalvaramam.

Emre Altuğ'la Yeni Fark Ettim'le devam edeceğiz. Bu arada geçen gün bir haber gördüm. Türkiye'nin en çok tercih edilen içecekleri sıralanmış. Türk kahvesi ilk sırada, ayran ikinci sırada, salep, boza, şalgam, turşu suyu ve çay diye devam ediyor. Vallahi açıkçası ben Türk kahvesinden sonra çayı görmek isterdim ama çayla Türk kahvesinin arasında bir sürü içecek var. Birinci Türk kahvesi, ilk yedinci çay. Düşünün yani. Arada başka içecekler de var ama hepsi de çok güzel. Vallahi olsa şimdi güzel giderdi bir ayran, eğer şansınız varsa. Şu anda ayran içenler varsa onlara selam olsun dermişim. Evet, ikinci sırada da ayran var. Çok severim. Ve işte Emre Altuğ, Yeni Fark Ettim.

0: Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları simülasyonda mıyız sorusuna noktayı koydu. Hayır, simülasyonda değiliz. Bilim kurgu eserlerde sık görülen aslında bir bilgisayar simülasyonunun içindeyiz hipotezi Kanada'daki UBS Okanagan Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmayla matematiksel olarak çözüldü. Kanadalı fizikçi Dr. Mir Faisal ve ekibi çalışmalarında evrenin yapısının hiçbir bilgisayar tarafından tam anlamıyla simüle edilemeyeceğini kanıtladı. Faisal, simülasyon evren fikrinin her simülasyonun kendi içinde yeni bir simülasyon yaratabileceği düşüncesine dayandığını söylüyor. Bu da içinde yaşadığımız evrenin orijinal değil, katmanlı bir kopya olduğu anlamına geliyor. Oysa Faisal, bunun bilimsel olarak test edildiğinde imkansız olduğunun görüldüğünü ifade ediyor. Bilgisayarların takip ettiği algoritmik işlemlerle evrenin işleyişi arasındaki farkın incelendiği araştırmada ekip, Gödel'in eksiklik teoremi gibi temel matematiksel kavramları kullanarak evrenin tamamının bir bilgisayar programı tarafından tanımlanamayacağını gösterdi. Modern fiziğe göre madde ve enerji artık Newton'un katı cisim anlayışıyla açıklanmıyor. Einstein'ın genel görelilik teorisiyle uzay zaman doğası değişti. Kuantum mekaniğiyle de bu algı daha da derinleşti. Bugün kuantum kütle çekim teorisi uzay ve zamanın temel olmadığını, çok daha derin bir şeyle, saf bilgiyle ortaya çıktıklarını gösteriyor. Bu bilginin düzlemi fiziksel evrenden çok daha temel bir katmanı oluşturuyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Bengü ile sebebi sensin'e devam edelim. Bu arada Demet Özdemir Cannes'da Türkiye'yi temsil edecekmiş, biliyorsunuz. Dünya markalarının kıyafetlerini giyiyorlar ve ülkeleri temsil etmek üzere gidiyorlar ünlüler. Tabii ki bizim ünlüler de Türkiye'yi temsil ediyor. O da bu senenin sevilen dizisi Eşref Rüya'da oynuyor. Rüya karakterini oynuyor. Hep Eşref Tek diyorum ben diziye adamın adından ama Eşref Rüya dizinde de. Bu arada Çağatay Ulusoy dizi başladığından beri kilo almış. Çok ilginç. Genelde formlarına daha bir dikkat eder oyuncular ama demek ki nihayetinde iştahlı bir insan o zaman. Çünkü bunun başka bir açıklaması yok. İnşallah bir rahatsızlığı falan da yoktur. Sevilen isimlerden biri olduğu için onlardan bir bahsedeyim dedim ve söz müzikte.

0: FM reklam.
1: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545-662-9621.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

Erkekler de yanar dinleyeceğiz şimdi. Nazan Öncel'den ve Sezen Aksu'dan. Sezen Aksu güzel güzel albümler çıkarıyor. Son derece hareketli. Son dönemlerde konser bekleniyor ondan da. Tıpkı Şebnem Ferah'tan beklendiği gibi. Şebnem Ferah da sahnelere geri dönüyor biliyorsunuz. Bakalım Sezen Aksu dönecek mi? Bu arada yazın gelmesiyle her yıl bölümleri tekrar yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi var. O da tekrardan sahnede. 18 Mayıs'ta yeniden ekranlara gelecek. Çok ilginç dizi yayınlanıyor. Yeni dizilerden bile çok izlenebiliyor. Ve işte Nazan Öncel, Sezen Aksu, Erkekler de Yanar.

0: FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. İnme, vücudun bir tarafında güç ve hareket kaybına yol açabilen ve fizik tedaviyle desteklenebilen bir durumdur. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
0: Küpe FM reklam.

Geçtiğimiz günlerde yine güzel bir konsere imza atan, o haliyle, o tavrıyla yine gelenleri büyüleyen ve güzel sesiyle sahneyi dolduran, ortamı şenlendiren Göksel Güne Veda da bizlerle olacak şimdi. En sevdiğim şarkılarından bir tanesi oldu yeni şarkısı. Zaten listelere girdi ve yükselişini de sürdürüyor. O zaman dinliyoruz Göksel. Peki öyle olsun.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları simülasyonda mıyız sorusuna noktayı koydu. Hayır, simülasyonda değiliz. Bilim kurgu eserlerde sık görülen aslında bir bilgisayar simülasyonunun içindeyiz hipotezi Kanada'daki UBS Okanagan Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmayla matematiksel olarak çözüldü. Kanadalı fizikçi Dr. Mir Faisal ve ekibi çalışmalarında evrenin yapısının hiçbir bilgisayar tarafından tam anlamıyla simüle edilemeyeceğini kanıtladı. Faisal, simülasyon evren fikrinin her simülasyonun kendi içinde yeni bir simülasyon yaratabileceği düşüncesine dayandığını söylüyor. Bu da içinde yaşadığımız evrenin orijinal değil, katmanlı bir kopya olduğu anlamına geliyor. Oysa Faisal, bunun bilimsel olarak test edildiğinde imkansız olduğunun görüldüğünü ifade ediyor. Bilgisayarların takip ettiği algoritmik işlemlerle evrenin işleyişi arasındaki farkın incelendiği araştırmada ekip, Gödel'in eksiklik teoremi gibi temel matematiksel kavramları kullanarak evrenin tamamının bir bilgisayar programı tarafından tanımlanamayacağını gösterdi. Modern fiziğe göre madde ve enerji artık Newton'un katı cisim anlayışıyla açıklanmıyor. Einstein'ın genel görelilik teorisiyle uzay zaman doğası değişti. Kuantum mekaniğiyle de bu algı daha da derinleşti. Bugün kuantum kütle çekim teorisi uzay ve zamanın temel olmadığını, çok daha derin bir şeyle, saf bilgiyle ortaya çıktıklarını gösteriyor. Bu bilginin düzlemi fiziksel evrenden çok daha temel bir katmanı oluşturuyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın akşam yine buradayım.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: yalnız.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Bilim insanları simülasyonda mıyız sorusuna noktayı koydu. Hayır, simülasyonda değiliz. Bilim kurgu eserlerde sık görülen aslında bir bilgisayar simülasyonunun içindeyiz hipotezi Kanada'daki UBS Okanagan Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmayla matematiksel olarak çözüldü. Kanadalı fizikçi Dr. Mir Faisal ve ekibi çalışmalarında evrenin yapısının hiçbir bilgisayar tarafından tam anlamıyla simüle edilemeyeceğini kanıtladı. Faisal, simülasyon evren fikrinin her simülasyonun kendi içinde yeni bir simülasyon yaratabileceği düşüncesine dayandığını söylüyor. Bu da içinde yaşadığımız evrenin orijinal değil, katmanlı bir kopya olduğu anlamına geliyor. Oysa Faisal, bunun bilimsel olarak test edildiğinde imkansız olduğunun görüldüğünü ifade ediyor. Bilgisayarların takip ettiği algoritmik işlemlerle evrenin işleyişi arasındaki farkın incelendiği araştırmada ekip, Gödel'in eksiklik teoremi gibi temel matematiksel kavramları kullanarak evrenin tamamının bir bilgisayar programı tarafından tanımlanamayacağını gösterdi. Modern fiziğe göre madde ve enerji artık Newton'un katı cisim anlayışıyla açıklanmıyor. Einstein'ın genel görelilik teorisiyle uzay zaman doğası değişti. Kuantum mekaniğiyle de bu algı daha da derinleşti. Bugün kuantum kütle çekim teorisi uzay ve zamanın temel olmadığını, çok daha derin bir şeyle, saf bilgiyle ortaya çıktıklarını gösteriyor. Bu bilginin düzlemi fiziksel evrenden çok daha temel bir katmanı oluşturuyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

dertlenmiş arkamdan lan. Kaybettiğim bu ilk değil, aşk duyduk hepsi gençken. Bol koymazsan resmileşeceğim bram. Acımasız yaşam, yeterince büyüdük. Hevesten vazgeçe kadar, baktım at babadan.

sensiz bir devir eskittin. Geri dön diyemezdim, üstümüze işlediğim günahların eli değmişti. Gittiğimde boğazımdan düğüm dolu yüzlerce gemi geçmişti.

asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar.